0: Çok lehli kilometre, kilometre, seri kilometre biz o sop. Çok da kısım olmuş. Ben diğer karakol kudur aşın ismi şuur Moritanya. Bu yüzden ama başlı gezeyim. Radya aktarı vahdi. Hala.
1: Party Radio. Simply the best.